0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turquia.
7: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
8: Zboru wa glas ot na Turquia.
9: Efirde Turquia ovoz radio.
10: It Turquia hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turquia.
11: Turquia öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Yukarıdaki ayetlerinin tercümesi tuvanlıkça. Ulanın aklı ulanı muşundak söz kılışkı buyurumdu. Herkes ondak imez. Ula küfrüde hacedin aşkan kıyımdır. Ya ki ula Muhammed Kur'an'ı üzü tokudu deyişemdi. Ondak imez. Ula Kur'an'a işenmeydi. Eğer Muhammed onu tokudu degen sözünle de rasul bolsanla düzülüşte, güzellikte, bayanda Kur'an'a okşaydıgan bir sözünü keltirip bakınla. Ya ki ola yaratkışsız yaratılgan mı? Ya ki ola özleri yaratkışı mı? Ya ki ola asmalarını ve zeminini yaratkan mı?

Yollarından kozgalıp zalını taşlap çıkıp gidip atkanda narazılık sadaları yanırdı. 2023 yılı 7. oktyabrdan bu yan Netanyahu moşunan bilen 3. kattan baykot kalandı. Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Hindonezya Katarlık Allahçı devletlerin vekilleri Netanyahu münberge çıkan hemen zaldan ayrıldı. Yana bir taraftan İspanya, Cenubi Afrika, Kuveyt, Marakeş, Nigeria ve Brazilya Katarlık Allahçı devletlerin vekilleri yığın zalığı hiç gelmedi. Nurgun vekiller çıkıp gitkenden ki Netanyahu asasen dügüdek boş kalan zalda nutkını devamlaştırdı. Umumi kengash zalidagi mehmonlar o'rnini bo'lsa, Isroiliya tarafdorlari to'ldirib, Netanyahuni olqishlab cho'qqan soldi. Netanyahu, Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida atrofi kuchaytirilgan xavfsizlik tadbirlari ostida o'tkazilgan Isroiliyaga qarshi namoyishlarning ko'lankasi ostida so'zlagan nutqida Iranga hujum qilish qarorining hozirgacha chiqargan eng oson qarorlardan biri ekanligini ilgari surib maqtadi. İranın yadro eserlerine hüküm talkan kılıç desiydi. Ama men üçün baş ministri sütüde hazırlık çıkarған en asan kararlarının biri oldu. Saudi Arabistan baş müftüsü Armiyani Husila karşı cene bilen küreş kılıçka çakırdı. Saudi Arabistan baş müftüsü Sars Elfavzan Yemen'de hafsizlik ve mukumluğunu kaytadın torguzuşunun en mühim vezbilerinin biri ikerlikiye dikkat tartıp Armiyan hadimlerini Husila karşı cene bilen küreş kılıçka teyir turuşka çakırdı. Saudi Arabistan resmi haber agentliği Sfi aynen haberi kargandı. Baş müftü Fevzan Saudi Arabistan rehberlikedeki Arap İttifakdaş güçlerini ve Saudi Arabistan Armiyan hadimlerini birlik kişide vazifelerini orundaşkış rıgbetlendirgen. Yemen'de hafsizlik ve mukumluğunu kaytını turguzuşunun en zor vazif hikayelikini etkerken Fevzan İttifakdaş güçlerini septerini ziş tutuşka çakırıp mundaktıgen. Şunu bilinler ki, sizler devlette hukukluk tarqatkan, halkını parçalagan, rehberlerge isyan kötürgen ve Müslümanların mukaddes çallarına ziyan yetkiliş görüngen bir düşman bilen oruç kılavatısla. Radyonluğu için aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız bu yerde ahırlaştı. Etkinimiz vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Matbuatlarda aldıngı planından oran ağan meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalı kozuranlığa sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen kozuranlığa da boğuşa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турски.
10: 这里是土耳其之声广播电台。
11: Ankara Radio Sadaye Turkiye.
12: Da Turkiye Gang Radio da.
13: Khosume Turkiye'yi zayna Radio Gayana.
14: Etirçiye Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radio Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Giderebi Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va Glas od na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
17: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ovası.
1: Git ve yer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
3: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

üstü çöktü ve çaknışıkların köpeliyenliğini atlattı. Çaknışıkların şol bir vaxta iyidi giderli yağdaya gelenliğini ve siyasi taydan çözülüp bilinmeyenliğini tan salih, vaxtlayındır öydülün krizi sebeple öylörünü terk eden milyonlarca adam uzak yılların devamını başka yerde yaşayar dedi. Bunun dine bir insanperverlik meselesi bolmanlığını ünsü çeken Birleşen Milletler Kurumasının bozkunlar boyunca yukarı komisarı Barham Salih bu halkara parahatçılık ve hupsuzluk için esası sıynağıdır deyip belledi. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde kuğuy verilişini daşarı yurt haberlerini dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde kuğuy verilişini Göksel'in yerine yetiren senden başka adlı aydınlı dinleyersiniz.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, bugün açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik atly Palestina hakkında gurrun berýän gepleşigimiziň soňky bölümini dikkatiňize getirýäris. Geçen hepte Palestina tarihi emele getiren ve yazan şahsiyetler barada söhbet edipdik. Şuň bolsa Palestina'nın emele getiren ve yazan tarihini cevizleşip, umumi pikir binyadını kemale getiren üňdewarjy şahsiyetler hakkında söhbet ederiz. Adamzat tarihi adama meňzeş ılım pudogy bolanlygy üçin diňe uruşlar bilen çäklenýän, diňe bir ugurdan ibaret beýanat derler. Tarih, fizikanam, himiyanam, matematikan hem, jemgeçilik ılımlarını hem özüne alýar. Ýadyňyza düşýän bolsa

İsrail'in askerleri tarafından öldürülen Türk aktivisti Ayşenur Ezgi Eyga degişildir. Eyga 3. sentyavrda Gunvatar Şeria'nın Nablus şehrindeki Beyta şehirçesine batıvalcıların yerleri bir kanun eylemine karşı geçirilen demonstrasyalara sıyınç hükmüne katnışmak için gidipti. Halkara Raydaşlık Hareketi Ege'nin 6. sentyavrdaki demonstrasyanın devamına Koloy'daki bir cayın üçeğine duran İsrailli merginin Bilkaslay'ın nişana almağı neticesinde öldürülüğünü haber verdi. Ege'nin sonki yıllarda iş alıp varan Birleşen Ştatların Müslüman kuruması Vasat tarafından verilen yüzlenmede Ayşenur özünün ınanan dımyanların hatirasına ayağı kalmak, ecir çekkenleri kollamak ve hareket arkalı ınamı durmuşa geçirmek yörölgeleri uğruna canını pida etti deyilyerdi. İsrail'in güçleri tarafından öldürülmezden bir nese saat ön dostlarına aydan sonku sözleri has köp tağalla edilmeli olupdi. Yasuko Furusawa, Japonyalı aktivist. Genosidi toğtadın, Palestini azad edin diyen şıgar bilen Gaza'da genosidin başından beri Tokyo şehrinin tövörüğündeki yekalıkta İsrail'e karşı protest geçiriyen aktivist. Furusawa, Japon halkının Gaza'daki genosidi yeterlik derecede karşılık görkezmeyenliği ve Japonya'nın premier ministerinin zerur başlangıçları etmenliği sebeple nagiyle. Ol öz aladalarını şeyle beyan ediyor. Japonya'nın premier ministri G7'nin ağzası hükmünü müne karşı nem ediyor. Adamlara adam yağlı karamayan olsun, nehilli ösen yurt oluyorsun. Men İsrail devletinin ediyen işlerine karşı. Halkara kanunları bozulmalı del. Halkara insanperver hukuku bozulmalı del. Bunlar bozulsa dünyanın parahatçılık düzgünü yok ediler. Sene 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly. Aaron Bushnell. Mundan soň genosida şärik bolmaryn. Aaron Bushnell Washington-naky Israiliň ilçihanasynyň özüne oda berip Gaza-da amala aşyrylan genosida garşy protest geçirdi. Ol bu hereketini amala aşyrylan mahalyna düşürilen video ýazgyda Amerikanın Birleşen Ştatlarının hova güçlerinin kulluktaki ağzatıdığını aydıp sözünü şöyle devam ettiriyor. Bunun beyle genosida şerik olmarın. Men protest hareketine koşuların. Emamunun Palestinine kolonizatorların Palestinlere baştan geçirdenleri bilen dengeştirilerine asla öte geçmeklik değerliğine aydasım geliyor. Ol bizim dolonurcu katlağımızın adada zat hükmünü kabul edeyen hareketidir. Eysem dünyanın fikir dünyadını yokolundurmağa sıyının şiyan bu öngde varcı şahsiyetler neme esaslanıp hareket ediyarlar. Gelin gepleşimizin geçen sahanlarını eden sohbetlerimizi yeni devir gedek yaatlap geçeliyen. Haýsydyr bir jemgyýete garşy şol jemgyýetiň iň gorogsuz bölegi bolan çağalary hem bilhassalygyň ýok etmek syýasaty alınıp barýar we dünýä mundan bihabar däl. Palestinanyň ideologiýasy adamzat ideologiýasydyr. Adamzat ideologiýasy deňlik, adalat, azatlyk we watan düşünjeleri bilen hereket edýär. Yokoru cins ve vaadi berilen toprak ideologiyası olsa genosid yok etmek ve basıp almak zuu bilen hareket ediyar. Palestinler için Palestin iş stolunun başına kağıt yüzüne çıdılan yer bölüğünden ibaret del. Ol üstüne halal zähmetin alın deri daman, kurbanların zähmeti sinin, yatlamaların üçmecek izgalların mukaddes amanatıdır. Olorun alıp bariyan görüşü hem şu amanadı korumak üçindir. Palestinler dünyanın dürlü yerlerinden dürlü hıcıvlar bilen yığınanan ganhorlar del. Olor yaşayış durmuşları, pikirleri ve başlangıçları bilen dünyada öz ornunu görkodiyan medeniyeti, sunuqatı, deyabdesorlar ve yaşayış terdi bilen dünyamızı öz oluşlu övüşkün çayyan halktır. Palestin halkı bilim derecesi, ahlak kımmatlıkları, mertliği,

0: tavırlılığı ve qaydı usullığı bilen hazırkı vaqtda uruşlara çekilen dünyanın mätäş bolan hili yokory adamlar toplumudur. Eger Palestinlerin ideologiyası adamzat ideologiyası bolsa, görküden köpçülükleyin tutan yerliliği ve erk isleği bilen milli ruhu suud edilen bolsa, bilim derecesi ve inkiyin şartlarda da özünü sunugut arkalı beyan edip bilmek okuyu bilen gımmatlı cemiyettiğini suud eden bolsa, onu olur azatlığa hem münasiptir demektir. Yattan çıkarmalıyın. Palestin dine Palestinlilerin mertebesi del. Eysem, öyün ve vatan toprağının mukaddesliğine inanyan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948 yılda dine bir Palestinlilerin mertebesi baskılanmadı. Bütün dünyanın vicdanı sıyınağdan geçti. İsrail en çemegedek öylerinden sürgün edilen ve intifadaları baştan geçiren Palestin oğullarının yaşayan Gazasını Oferya'da Sizde teyi manyalı tutsuğhanlara alıp gidip bilmedi. Emma tutsuğhananı Gaza'nın daşına ayladı. 2007 yılın veri Gavu vasında olan ve boğulayan Gaza dünya Palestin'in del erkin dem almağı hukuku olan bütün dünyanın yüreğine uğrulmeliydi. Palestin azat bolyansa dünyanın vicdanlı adamlarının görüşü devam eder. Çoğunku günde dünyanın yeketek şıgari şeyle olmalı. Dünya beşten uludur. Sebebi hakikatin tarafına durmaktan çekinsek, genositler müdama devam eder. Karar kabul etmek ıhtiyarını dünyanın dine beş devletinin insafına tavşırsak, adalatsızlık hüküm sürer. Halkara kadiyetlerini, hükümlerini yerine yetirmek ihtiyarının mahrum etsek olsa cinayetçiler ellerini ayaklarını kalgadıp hiç saat bulmadık yali gezmeye devam ederler.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimizde 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Para Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboruva glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangia Radio'ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.